0: Community together.
1: You're listening. DJ Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam. H. Adam.

You're listening to DJ Adam. DJ Adam. Hey, DJ Adam. Hey, DJ Adam. Hey, DJ Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Adam. Hey, Ad